0: numarını söz ver.
1: Kimin?
0: You can clear all units from the Royal Green.